zalandı pakı hindirim glitter blau bir çimi gebizin o bir şeyde